exercise ke kamene yanti sina no konye muri bine toro e ka tu samyo e ka karcho samyo